gökyüzü esen seher yeli. En güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen efem, uydu

0: nasıl gece için sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için.
1: Çekme bunu.
2: Şeker yok.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

tarifi sözle olmuyor. Gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermayemiz böyle doluyor. Tomurcuk

0: Türkmen FM. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler, hayırlı bayramlar. Haberlerle ben İman Ergeç sizlerleyim. Başbakan Ali Fahli Zeydi, Kurban Bayramı dolayısıyla Irak halkını tebrik ederek hükümetin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve bağımsız kararını korumak için tüm çabayı göstereceğini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, bayram namazını Kazımiye Türbesi'nde kıldı ve İmam Ebu Hanife Numan'ın türbesini ziyaret etti. Sadır Hareketi lideri Muktedai Sadır, Seraya Selam'ın Şii Ulusal Hareketi'nden ayrılarak devlete bağlandığını açıkladı. Başbakan Sadr'ın Seraya Esselam güçlerini devlete bağlama kararını takdir etti. Milletvekili Ahmet Şehit, maaş skalasının onaylanması ve eski mezunların atanması için parlamentoda adımlar atıldığını belirtti. Milletvekili Kerim Muhammed Avi, bölgesel gerilimler ve deniz ablukasının küresel petrol piyasalarının istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Hukuk Kitlesi Başkanı Hüseyin Muniz, trafik yasasının değiştirilmesi ve keyfi cezaların durdurulması yönünde parlamentoda çalışma olduğunu açıkladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasmeli Aracı, Irak'ın Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için çaba gösterdiğini belirtti. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Sahip Bezun, benzinde kriz yaşandığı iddialarını yalanlayarak 100 milyon litreye ulaşan önemli bir stratejik stok bulunduğunu açıkladı. Elektrik Bakanı Ali Sadi, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tüm birimlerde teknik ve hizmet hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdi. Terörle Mücadele Teşkilatı 9 ilde geniş çaplı arama tarama operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Askeri İstihbarat Teşkilatı Diyale'ye gıda maddesi kaçırılma girişiminin engellendiğini açıkladı. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 71 şehit ve yaralının kaydedildiğini açıkladı. İran Sivil Havacılık Kurumu, Amerika-İsrail Savaşı'nda zarar gören Tebriz Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'ın askeri kanadının yeni lideri Muhammed Avde'yi hedef aldığını açıkladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santralini hedef alan saldırıyı kınadı. Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen bir tekneye Amerika ordusunun düzenlediği saldırıda bir kişi öldü. Amerika'nın Washington eyaletinde kimyasal madde tankının patlaması sonucu ölenler olduğunu bildirdi. Amerika'ya ait askeri eğitim uçağı Mississippi eyaletinin doğusunda düştü, pilotlarsa kurtuldu. Güney Kore'de bir köprünün kısmen çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى كل عام وأنتم بألف خير.
2: مبارك قربان bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

en delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramımız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

ödemedin. Edebiliyor musun isteyince? Çok mutlu oldum. Ben...

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Uydurak.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan bayram özel programımız başlıyor. Merhabalar sevgili dostlarımız, herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz bu güzel sabahtan. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz ve yine Türkmen FM ailesi yine sizlerle canlı yayında. Yine bayramı hep birlikte kutluyoruz ve programımızı sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Ve şu an bize dinleyen herkese gününüz aydın olsun diyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun ve ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Ve bugün bayramın ikinci günü, inşallah hayallerimizin, umutlarımızın, beklentilerimizin gerçekleşeceği bir güzel gündür bizler için. Evet sevgili dostlarımız, biliyorsunuz Kurban Bayramı, kurbanlar kesiliyor, hayırlara vesile olarak dağıtılıyor. Yoksullara, muhtaçlara inşallah kestiğiniz kurbana hayırlar muhtaç olan yerlere ulaşmıştır diye umuyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Ve kabul olsun inşallah. Ve bu güzel sabahtan da bize dinleyen bütün ev hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Yuvanızdaki mutluluk, saadet her zaman daim olsun inşallah. Mutluluğunuz her zaman bayram gibi böyle şen mutlu geçsin.

Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Şu an sürüş halindeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler ve kurban bayramımız mübarek olsun diyoruz. Özellikle de taksici kardeşlerimize de ne diyoruz? Bu bayramda Yüce Rabbimiz rızkımızı artırsın inşallah.

Evet sevgili dostlarımız ve özellikle de yurt dışında bizi dinleyen gurbetçi kardeşlerimize, bütün Türkmenlerimize ne diyoruz? Türkmen FM Uydu Radyosu'na Kurban Bayramınız mübarek olsun ve gününüz aydın olsun. Evet arkadaşlar, programımız boyunca sizlere günaydınlar diyeceğiz ve bayramımızı tek tek kutlayacağız. Ve eğer siz de bayramlarını kutlamak istediğiniz, sevdikleriniz varsa, canlı yayında kutlamak istiyorsanız ve tabii ki de bayram özel programımıza katılabiliyorsunuz. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından programımıza katılabilir ve aynı zamanda aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki göndermiş olduğunuz mesajları süremiz yettiğince ve sırayla tek tek paylaşıyoruz ve isteklerinizi yerine getiriyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve mesajlarınızı da bekliyoruz telefonlarınıza ve bakalım bugün bayramın ikinci günü, planlarınız ne, nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Kerkük içinde mi kutlamaya devam edeceksiniz yoksa Kerkük dışına çıkıp da yerlere mi gideceksiniz aileyle birlikte? Sohbet edeceğiz ve bakalım bayramınız nasıl geçiyor ve kimlerin bayramını kutlamak istiyorsunuz? Ve sevgili dostlarımız, dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim. Açılış şarkımız size için gelsin diyoruz ve bir kez daha Kurban Bayramınız mübarek olsun. Müzik

Emre Edi, sen dedik sevgili dostlarımızı, bu güzel manimizi dinledik. Sizler için geldi bu güzel açılış şarkımız, değerli yönetmenimiz Ali Can'la. Teşekkür ederim bu güzel mani için ve bu güzel sabahta güzel manimizi dinleyeceğiz tabii ki de. Ve bakalım mesajlarımız neler olacak, kimlerden gelecek ve hangi istekte bulunacaklar. Sevgili dostlarımız, telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım. Mesajlarımızı paylaşmadan önce telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve WhatsApp numarasından da aynı. Bizlere ulaşabiliyorsunuz, mesajlarınızı yazıyorsunuz ve istek şarkınızı aynı şekilde. Ve bakalım bizlere kimler neler yazmış, neler göndermişler. Hemen dilerseniz paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydınlar Cumhur Hanım. Necesen? Sağ olasan. Bayram barik olsun. Sağ da bayram barik olsun. Ben Soham. Eğer mümkünse güzel bir mani istirem. Ve bu manini eşime, uşaklarıma ve bütün sevdiklerime ve bütün dinleyenlerime an olsun. Ve İslam aleminin kurban bayramı barik olsun inşallah deyipti. Sağ olasan Soham Hanım, göndermiş olduğu mesaj için. Bizden bir mani isteyipti. Seçimi bize bırakıptı. Tabii ki de sırada güzel manilerimiz var. Ve hemen dilerseniz güzel manimizi dinleyelim.

0: Mecnun'un aleyküm dedik ve bir telefon bağlantımız var. Alo Diyar'ın. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Programımıza hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Yine bayramı mübarek olsun.
0: Sağ ol, sana daim bayramlar görsen inşallah. Adını
1: Sağ ol.
0: tanıyak seni.
1: Ben Rahat Bostur.
0: Belli Rahat arkadaşımız. İyi sen inşallah bayram nece
1: Valla.
0: geçirir?
1: Valla bayram iyiydi hamdolsun. Güzel bir sabahtı. Dilerim bütün kuşmayla bayramı mübarek olsun.
0: Sağ olasın. Rahat arkadaşımız bir gün bayram ikinci gündü. Ne planlayıpsan, hara gideceksiniz, ailece yoksa arkadaşlardan çıkacaksan.
1: Valla inşallah çalışırım kazağı bu gece.
0: Tabii ki de doğal olarak
1: Buluşursun
0: gençler, size
1: ben.
0: beyler arkadaşlardan daha çok çıkmak seviyor, sizi gezmeyi.
1: Evet doğru.
0: İnşallah güzel bir vakit geçiresen arkadaşlar odan. Buradan ne demek
1: İnşallah.
0: istersen sevdikleri var, dinleyenlere bayramdı.
1: Valla bir güzel gündü inşallah. Bayramın ikinci günüydü. Hoş gündü. İnşallah bayağı güzel günler olur.
0: İnşallah.
1: Tamam, size de anlıyorum. Güzel programımız için. Güzel bayram ikinci günde. Güzel sabahta. Teşekkür ederim sizlere. Belki bu güzel kısma radyosuna.
0: Meli. Biz teşekkür ederiz. Bizler dinlediğiniz için, seçtiğiniz için sağ olasınız.
1: Sağ ol. Sağ ol.
0: Biz de memnunluk radar arkadaşımız programımıza katıldığı için teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Ve sevgili dostlarımız tabii ki de bizleri şu an Facebook sayfamızdan canlı olarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Bunu da belirtelim değerli dinleyenlerimize, eğer canlı olarak izlemek isterseniz. Ve dilerseniz bir güzel şarkı dinleyelim. Radar arkadaşımız armağan olarak gelsin. Bugün arkadaşlarıyla birlikte bayramı kutlayacaklarmış. Hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. Ve güzel manevi sizlerle.

0: Ve bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo.
1: Alo, vaktiniz hayırlı olsun.
0: Sağ olasın. Programımıza hoş geldin sen. Adın ne Tanık Sani?
1: Ben Azgar, Danimarka'dan gelmişim. Musalla mantıkasındayım şu anda.
0: Sen hoş geldin sen. Kerkük aydınlatıp sen. Bayram barak olsun.
1: Sağ olasın. Sizi de bayram mübarek olsun. Allah razı olsun sizden. Teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: Allah senden de razı olsun. Bayramı burada geçirmek gelip sen aileden birlikte. Ne güzel.
1: Evet. Evet. Geldim şu anda buradayım Kerkük'te. Dedim bayram burada kutlayayım.
0: Ne cadı burada bayram? Evet. Tabii de sen gurbetten bayram. Gelip sen burada kutlusan. Eminim ki çok da mutlusan. Çünkü bu mübarek günleri öz memleketinde kutlamak daha da güzeldi. Sevdiklerinin insanın.
1: Tabii, tabii ki. Tabii ki. Burada alatım içinde. Burada kendi halkım içinde bambaşkadır. Orada bayram bir tek gündür. O gün işte toplanıyoruz. Yani. Hepimiz bir arada.
0: Güzel.
1: Nasıl söylesem yani. O gün bitiyor. O gün bayram oldu. Bitti bir tek gündür. Ama şu anda burada bayramın tadı bambaşka. Kendi milletim içinde bambaşka tadı. Gerçekten yani.
0: Tabii ki de. Çünkü burada bayram boyunca herkes birbirine gelip gidiyorlar. Birbirlerinin bayramlarını kutluyorlar veya ailece, arkadaşlarca kutlanıyor. Misafirliğe gidiliyor güzel bir şekilde. Kurbanlar kesilip dağıtılıyor.
1: Doğru.
0: Pikniğe
1: doğru
0: de gidiliyor.
1: O şekilde.
0: Peki sizin planlarınız ne bayramda burada?
1: Nasıl?
0: Diyorum ki bayram ikinci günü planınız ne? Siz yurt dışından gelmişsiniz, ne yapacaksınız bayramda? Ailenizle bir yerlere çıkacak mısınız?
1: Vallahi,
0: sadece yoksa akrabalara mı gidilecek?
1: Doğrusu açıkçası akraba kısmına uğramak işte. Küsenler barışması lazım bu arada.
0: Tabii ki.
1: Ayranlar toplanması lazım. Onu yani sevinçle söyleyeyim. O şekilde. İşte kurban da var. Daha bu arada işte kurban şeysi dağıtacağız da.
0: Allah kabul etsin yani, şimdi
1: de. Yarındır belki öbürü gündür sıra bekliyoruz.
0: İnşallah muhtaç olan insanlara gidecektir o kestiğiniz kurbanlar.
1: Tabii
0: daha
1: ki,
0: hayırlara
1: tabii
0: vesile
1: ki,
0: olacak.
1: Kesinlikle. Tabii ki.
0: İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun tekrardan. Hoş geldiniz siz tekrardan.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayın için çok teşekkürüm. Her zaman kusur koymuyorsunuz. Şarkıları veriyorsunuz. Allah
0: her
1: razı
0: zaman
1: olsun.
0: Hizmetteyiz tekrardan. Biz. Türkmen Efendim ailesi olarak. Milletimiz
1: Allah
0: için, dilimiz
1: olsun.
0: İçin. Çok sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: Ederim.
0: Teşekkürler.
1: Siz de sağ
0: tekrardan.
1: Olun. Tekrar bayramınız olarak olsun.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki de yurt dışından.

0: Ve güzel manimizi de dinledik sevgili dostlarımız. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 60 bin numarasından programımıza canlı yayına katılabilir. Ve aynı zamanda da WhatsApp yolundan mesaj yazıp gönderebilirsiniz. Ve şu anda Facebook sayfamızdan canlı olarak bizleri izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Yorumlara göz atalım mesajlarımızı paylaşmadan önce. Murtaza el-Irak'tan gelip de sabahil khair alel cemi' ya Rab, sabahil nur diyelim. Yasir Samancı günaydın diye yazıptı. Sen de günaydın arkadaşımız. Ve Esen Güzelci selamun aleyküm. Aleyküm esselam kulam. Vantub khair. Sen de dirik ki bayram barik olsun. Çok yaşaun diye yazıptı. Siz de çok yaşaun, var olun. Bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo.
0: Alo, programımız hoş gelsen.
1: Sağ olasın. Hayatımızın bu tabla günaydınlar olsun sana.
0: Günaydınlar. Programımıza hoş gelip sen.
1: Necesin hayatım. Tanıdığı İbrahim anlarsın.
0: Ben Nece tanımam. Bu bir tek necesin programın da olan arkadaşım tanımasın.
1: Bayram. Sen bayramımızdan barak olsun. Kurban bayramı.
0: Sağ ol. Sevda bayram barak olsun. Allah seni saklasın. Aile için. Aile de sen için inşallah.
1: Sağ olasın. Size hocam bara var. Bütün Türkmanlardan, bütün İdeadakilerden hayatım.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun. İbrahim anlası.
1: Berrişem.
0: Bayram ikinci günü bir kez biz anlat bayramda. Birinci gün ne etti, neler hazırlayıp san. Türkmen kadın olarak hatta eşitsinler.
1: Hayatım sen. Onun için bu tabla bayram birinci günü bir yere gitmedim. Kızlar geldiler. Kardeşim gibi buradaydılar. İşte bayram yemeği ettik özümüzün.
0: Sabah yedi de gün orta vakti.
1: Yok ona sabah alışmışız. Cumbu tabları şimdi sabah
0: edelim. Zaten budur. Biz Türkmenlerde budur sabah.

0: Sabahtı.
1: Ha valla
0: Ben sen de
1: sabah
0: çok
1: dedim ya.
0: ailelerle sabahla kabil mi bir kez tembellik oldu. Gün ortaya tahvil edipler özünü. Bayram
1: Yo
0: yemeğini.
1: olası bu tabi bir tane de sabahın
0: Ben.
1: yemeği olsa ayrı şekilde
0: Ya.
1: bayramın daha da olduğu içindir şu
0: Kasatan
1: an.
0: evin erkeği babamız olsun. Tabii ki de türbelikten, camiatten dönendiler. O yemek Kur'an'da o bir ayrı daha doğru sabah erkenden
1: Ha
0: yese yatasa.
1: valla, valla tamam değilsen. Ha valla Rıhım, alışmışım. Zumutabla geziden biraz yemekleri bittim, ettim özlerim. Sabah erte de kalktım işte erikti, fasulyeydi,
0: Mali.
1: bunları. Ha valla, oğlum da çok haz eder. Gitmişti bir ale şiş getirmişti, onu
0: Afiyet
1: değilsen.
0: tuz olsun yarabbi. Soframız daim
1: Sağ
0: olsun.
1: olasın hayatım, sağ olasın
0: Bel
1: Rıhım.
0: külçe de
1: Hayatım
0: edip seneki
1: sonsuz
0: yiğit.
1: nafış. Ha
0: Külçe
1: Rıhım.
0: dat, külçe erdi, tatlılardı. Bunlar da var,
1: Ama
0: hazırdı.
1: bunları hiç, bunları
0: Misafirlersin
1: bayramdan evvel mi
0: ikramlar.
1: yettim hepsini? Ha valla bunları külçeler, hepsini eskiden mi yettim? Dedim korkasam mezar olmaz. Ha
0: Yettim.
1: valla Rıhım,
0: İşte bizim
1: ha
0: Türkmen
1: valla.
0: kadınlarımız böyle marifetli derken her şey
1: Tabii
0: işlerini
1: ya,
0: bitirele yamaklarını.
1: Rıhım, kurban,
0: Allah
1: kurban bütün
0: saklasızları.
1: Türkmenlara. Ya Rabbi sizi udan barabaz. Ya
0: Sağ
1: Rabbi bütün
0: olasın.
1: Türkmenlara Allah saklasın. Ha böyle
0: Amin
1: şerften
0: ecmain ya
1: gittiler.
0: Rabbi.
1: Hayatım. İnan Allah'a ben sesini işittim. Dedim dur katılım sesini işittim. Sen aziz sen yanımda.
0: Sağ
1: Allah
0: olasın.
1: ömrümü uzun
0: Aziz
1: etsin.
0: sağ
1: Ya
0: olsun.
1: Rabbi. Allah gevludaki olsun. Hayatım.
0: Amin ecmain. Sağdan barabar. Buradan ne demek
1: Sağ
0: var
1: olun.
0: bayram ikinci günü? Kimden bayramı kutlamadın sen buradan?
1: Vallahi Cumhurbaşkanı bütün Türkmenlerin bayramlar mübarek olsun.
0: Mali.
1: Bütün Duz halkının, Türkmenlerin hepsinin ya Rabbi hevele çetten safayla geçsin bayramları.
0: İnşallah ya Rabbi. He böyle güzel dualar olunsun ki hatta kabul olur. Ne kadar böyle güzel çok dualar olsa o
1: Hayatım.
0: kadar da daha çok kabul olur.
1: Sağ ol Cumhur abla. Sana Allah benim yerime bütün ibadetlere sana bayramımız mübarek olsun. He böyle çiftten safayla geçsin ya Rabbi
0: İnşallah
1: bayramları.
0: eş dillerinde bizim burada tabii ki de Lina'dı, Ali Can'dı. Bunlar eş diller. Onlar da diller Sevda bayram barak
1: Ay,
0: olsun.
1: hepsine hasaten Ali Can'a mahsus salam. Sana bayramı da mübarek olsun ya Rabbi. Allah
0: Oradan el
1: ömrünü uzun
0: sallar
1: etsin.
0: dirsel bayram barak olsun.
1: Vay hayatım sağ olasın. Bütün hepsinin bayramları mübarek olsun Rıhım.
0: Sağ olasın daim bayramlar göresen ya Rabbi.
1: Hayatım Rıhım'sın.
0: Teşekkür
1: Sudan
0: ederim.
1: beraber ya Rabbi hayatım.
0: Sen
1: Selamın var hepsine.
0: Aleyküm selam. Salamın yetişti inşallah.
1: Sağ olasın.
0: Sağ olsun.
1: Hayatım memnun
0: Teşekkür ederim.
1: oldum.
0: İbrahim Annası programımıza katıldığı için bu bayramda da gene bize yalnız bırakmadı.
1: Sağ
0: Sersu bize
1: olasın.
0: işte.
1: Yürü hem
0: Dualar
1: sen
0: razı
1: nece
0: olsun.
1: umudarım siz. Siz benim azizimsiz. İnan Allah'a
0: Sağ
1: sesinizi
0: olasın.
1: işittim. Hep
0: Sizler
1: giderim
0: de
1: hep
0: bizlerin.
1: katılım sizi uzan.
0: İnşallah her
1: Hayatım sağ
0: zaman
1: olasın.
0: katlasın inşallah. Bel
1: Sağ
0: yönetmenimiz
1: olasın.
0: ne dedi?
1: Ben Rıhan.
0: Yönetmenimiz dedi ki sıradaki mani sen armağan olsun İbrahim Annası.
1: Vay kurban olan sağ olasın. Sana çok memnun oldum. Sağ olasın
0: Sağ
1: hayatım.
0: olasın.
1: Allah
0: Teşekkür
1: gevşek
0: ederim.
1: ederim versin ya Rabbi.
0: Amin
1: Bahan
0: inşallah.
1: Zombat abla. Bahan Ali Can. Bahan yüreğindeki mahallenin yeri yoksa onu verir. Bir bahan.
0: Valla bilmiyorum diri. Valla bir ayrı bir mani öğreteceğim. Ben bilmiyorum Ragü Daki nerede. Ali ben nerede?
1: Valla tamam değilse.
0: Sen her
1: Ya
0: zaman Ali
1: hem
0: ben nerede
1: nasılsa.
0: istesen bizlerden.
1: Hayatım sarı.
0: Sağ
1: Hem
0: olasın Ruhum.
1: nasılsa memnun oldum. Sağ olasın hayatım. Çok
0: İnşallah sen de
1: memnunum.
0: sağ olasın. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için İbrahim
1: Sağ
0: Annası.
1: olasın. Şu gözüm Allah'a
0: Gözü sağ
1: emanet
0: olsun. Sağ ol
1: hayatım.
0: sen de Allah'a emanet
1: Sağ
0: olasın.
1: olasın.
0: Bütün
1: Allah'a emanet
0: Türkmen
1: hayatım.
0: milleti
1: Sağ
0: Allah'a
1: olasın.
0: emanet olsun inşallah. Ve İbrahim Annası'na teşekkürlerimizi ilettik. Bu güzel bayramda programımıza katıldı. Güzel dualarını da aldık özünden. Tekrardan teşekkür ederim. Hayır dualar olsun. İnşallah hiçbir zaman esirgemezsiz bizlerden. Ve dilerseniz telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarımız. Programımıza katılabilir. Aynı zamanda WhatsApp yolundan da mesaj yazıp gönderebilirsiniz. Ve aynı zamanda da yorumlarınızı Facebook sayfamızdan şu an görüntülü olarak, canlı olarak bize izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Ve güzel mahallemiz İbrahim Annası için ve sizler için geldi.

0: Evet sevgili dostlarımız, tabii ki de bayram özel programımız tüm hızıyla devam ediyor sizlerle birlikte. Güzel limanlarımızda programımız içerisinde dinler kız tekrar üzerine olsun veya sevgili yönetmemizin seçmiş olduğu maniler olsun. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Günaydınlar canım. Hayırlı bayramlar olsun.
0: Sağ olasın. Günaydınlar. Bu güzel sese
1: Hayatım.
0: kimdi bizlerden? Adı nedir?
1: Muhtar kızı Süzünen Habibim.
0: Muhtar kızı programımıza hoş gelipsen. Mesajları okuduk
1: Hoş
0: ama
1: gördük
0: sen su
1: hayatım. Hayırlı
0: işitmemiştim.
1: bayramlar.
0: Sağ
1: Hayatım ha
0: olasan.
1: valla tamam desen.
0: Sen de hayırlı bayramlar olsun ya Rabbi. Allah göre göre
1: Hayatım.
0: versin.
1: Ecmain ecmain hayatım. Allah muvaffak etsin. Allah su getmesin sizi bu güzel programımızdan beraber canım.
0: Amin ecmain inşallah. Ben Muhtar kızı. Ne demek var bugün bayramı
1: Hayatım
0: ikinci
1: vazif.
0: gündü.
1: Ha hayatım. Valla bugün çıkacağım nenemgile gideceğim bacımgile. Dolanır işte bugün Habibim. Kardeşimle bacımla inşallah.
0: Allah ayırmasın. Haber inşallah yığışasız bir yerde.
1: Hayatım.
0: Hepimizi görersiz.
1: Rahim. Sağ ol
0: Sağ
1: hayatım
0: olasan.
1: ecmain inşallah. Hayati Vasim Koçak'tan bir mani istedim. Pembe gül.
0: Pembe gül. Emre
1: Armağan
0: desen.
1: olsun. Rahim rahim. Armağan olsun size.
0: Bari.
1: Dinleyicilere. Ha baba.
0: Baba af olsun. Teşekkür ederim.
1: Hayatım.
0: İnşallah
1: Hayatım,
0: istediği yerine
1: hayatım, hayatım.
0: gelecektir.
1: Ben teşekkür ederim. Canım,
0: Çok sağ
1: güle
0: ol.
1: güle Habibi. Hayatım, güle güle ruhum.
0: Sağ olasan. Mübarek olsun diyarın ve muhtar kızı ve sonunda sesini de duymuş oldum. Her zaman mesajlarını paylaşırım. Belki dinleyenler bile istekler her zaman bulundu ama sesini duymamıştım. Bugün duymuş oldum. Kısmet oldu bayram ikinci günde. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim muhtar kızına. Ve isteği üzerinde tabii ki de güzel manimizi Vesim Koçan sesinden dinleyeceğiz. Dinlemeden önce bir iki mesajımız var. Onları paylaşalım sevgili arkadaşlarımız. Çünkü onlar da bize küsmesinler. Çünkü telefonlara yer veririk, mesajlara da yer veririk. Hemen bakalım kimden gelipti. Selamun aleyküm herkesin. Kurban bayram barik olsun ben Zeynep. Sıradaki şarkını size Cumbu Tablarmakan olsun ve kadronuza ve bütün dinleyenler özellikle de çok sevdiğim aileme gelsin. Ve nişanlım armağan yediremem. Sağ olasız diye yazıptı. Dilerseniz güzel manimizi dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerde mesajları paylaşalım.

Güzel manimizi de dinledik. Resim Koçan sesinden. Facebook sayfamızdan yorumlar gelipti. Yorumlara bakalım neler yazılıptı. Sena İçlek, Kerkük Türk'ün Türk kalacak ne mutlu Türk'üm diyeni. Lütfen Mavi Bayraklar Yıldızı istiyorum adlı parçanın istiri. Ve diğer mesajda sevgili meslektaşımdan Merve Kalay'dan gelipti. İyi yayınlar. İyi yayınlar canım, nasılsın? İyi bayramlar dilerim herkese. Bir şarkı istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten diye yazıptı. Sana da iyi bayramlar. Bayram mübarek olsun. Daim bayramlarda göresen sen ve eşi uşakları inşallah. Ve diğer mesajımızda da bakalım. Arkadaşımız bizden Murtada El Iraki şey isteyipti. Macmuhendis'ten güzel bir şarkı isteyipti. Armağan nedir? Sevdiğine ve bütün dinleyenlere armağan edip sağ olsun diyagın. 2-3 istek var sevgili yönetmenimiz. Biri Ay Yıldız manisini istiyorlar. Diğeri de İbrahim Tatlıses. Diğeri de Macmuhendis sıraydan artık. Bu istekler yerine getir ağın dilerse. İlk isteği hangisinden başlarız? Tamam. Hazırları şu an yönetmenimiz. Dedi ki sen konuşmak o devam eyle yine. Hatta ben seçim yapım diye. Tamam o zaman konuşalım. Bir gün bayram dedik, ikinci günü de kurbanlar hala kesilmeye devam eder dedik. Kabul olsun inşallah. Ve en güzel de bayramda toplanan bayram harçlığıdır. Çok güzeldi. Ben hala toplamadım. Bir bayramlık almadım, alacağım inşallah ben de. Sadece uşakları değil, büyükler de alabilir. Mesela eşyudan alabilsen, baba o da verebilir. Ne kadar büyük olursa ol, anne baba her zaman büyük olmama rağmen sen küçük gör bayramlık verebilirler. Etrafımda görüyorum uşaklar bayramlık istiler. Benim yeğenlerim gelecekti inşallah bir gün. Ben onlara bayramlık vereceğim Allah'ın izniyle. Onları da mutlu edip sevindireceğim inşallah. Ve inşallah da bütün uşaklarımız, bizden sonraki nesillerimiz, evlatlarımız hebele mutlu olsunlar. Güzel gelecek onları beklenmiş olsun. İnşallah Yüce Rabbimiz onları iyi insanlardan, kalbi temiz, güzel insanlardan güzel bir gelecek versin onlara diyagın. Amin inşallah. Dualarınızı esirgemem bu bayramda da. Sevgili dostlarımız buradan da hasta olan insanlarımız var. Hasta yatağında belki bizler dinle şu an izleyebilirler Facebook sayfamızdan. Geçmiş olsun derim. Allah acil şifalar versin diyelim. Allah kimseye dert hastalık vermesin. En sevmediğimiz insan olsa bile, düşmanımız olsa bile Allah kimseye hastalık vermesin inşallah. Sağlık, sıhhat, huzur versin diyelim. Amin inşallah. Ve tabii ki de yönetmenimiz dedi ki şarkımız hazırdı o zaman dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet arkadaşlar, İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımızı dinledik. Merve Kalay'ın isteği üzerine ve şimdi diğer isteğimize hemen geçelim. Sena İçley'in isteği üzerine güzel parçamızı hep birlikte dinliyoruz. İyi dinlemeler sevgili dostlar.

Allah versin mırazım, ben de girim hele ya. İnşallah Allah hepimizin mırazını verir sevgili dostlarımız. Herkes evinde hele de teper güzel bir şekilde mutlu dolu, sevdiğinde kucaklar. Mırazı olduğu için inşallah sevgili dostlarımız. Ve bayram özel programımız devam edilir. Bu güzel bayramda sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edilir. Güzel şarkılarımızı, mennemizi dinleyerek ve isteklerimizi yerine getirerek tabii ki de. Programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasına programımıza katılıp sevdiklerinizin bayramını canlı olarak kutlayabilirsiniz. Yurt dışından gelen bütün Türkmen kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz. Diyarın bayramımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Her günümüz bayram kimin? Güzel, mutlu, şen geçsin.

0: Sevgili dostlarımız, bir diğer isteği yerine getirin. Yorumlarda yazılmıştı Facebook sayfamızdan. Murtad arkadaşımız Macmundis'in sesinden bir şarkı isteyip dilerse uzun dinleyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: ليش بترد؟
2: خليرني
1: خايف ترد؟
2: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليك قوي وقولي اللي بقلبك.

يمكن أحبك بجزال شارك حمزة دينادق. Buradan Sena İçlek, Can Kerkük Türkiye'den kocaman selam olsun diye yazıptı. Sena de Can Diyağın, sen arkadaşımız. Sen Türkiye'de, sen biz Irak'ta ve her zaman kalpler, gönüller birdi. Her zaman sonsuz sevgi saygılarımızı zaten iletiyoruz. Yurt dışında yaşayan bütün Türkmen milletimize, bütün Türk dünyasına tekrar selam olsun ve hayırlı bayramlar olsun Diyağın. Sağ olasam. Ve bayram özel programımız devam ediyor. Diğer mesajlarımıza paylaşalım diler sağız. Diğer mesajımız bakalım kimden geldi? Nur arkadaşımızdan geldi. Herkese hayırlı bayramlar olsun inşallah. Bütün İslam aleminin kurban bayramı barik olsun. Ailemin de sevdiklerimin de arkadaşlarımın da bayramdan barik olsun. Sağ olun diye yazıp iyi yayınlar. Teşekkür ederim özüne. Ve diğer mesajımız bakalım kimden geldi? Merhabalar, ben Ahmet Kelki Bağdat yolundan. Cumhur Han'ın bayram barik olsun ve bütün Türkmen kadrosun ve Türkmen FM dinleyenlerin bayram barik olsun. Güzel bir mani istirem. Seçimi yönetmene bırakırız. Sağ olun diye yazıptı. Teşekkür ederim. O zaman güzel manimizi dinleyen ve sizlere armağan olsun. Bizi dinleyen herkese.

Aşk martırı her gün seni özleyenimdir. Sevgi dostlarımız tabii ki de seven aşık olan her gün özler daha da fazla sevmeye da başlar. Çünkü sevir aşık insan her zaman belli olur sevgili arkadaşlarımız. Ve aşk özde sevgi özde daim olsun inşallah diyelim ve bir kez daha hayırlı bayramlar olsun bütün dinleyenlerimize diyelim.

Veya ulaşan mesajımızı paylaşan WhatsApp'tan gelipti. Selamun aleyküm, aleyküm selam, günaydınlar Necasiz. Ey inşallah gelsen deyse arkadaşımız. Sizden güzel bir şarkı istirem kaldım. Sarın sesinden isteyip de arkadaşımız armağan iyidir. Ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına, kardeşlerine. Ve bayramımız mübarek olsun, kurban bayramımız diye yazıp her günümüz bayram kimi mutlu, keyifli geçsin. Kardeşimiz Ersen sonra aniden gelipti. Teşekkür ederim Ersen arkadaşım. Sabda bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar göresen inşallah. Aile birlikte ya Rabbi diyelim. Ve isteği üzerine güzel şarkımızı dinleriz.

Evet arkadaşlarımız, sizi güzel şarkı dinlerken ben de burada Nilacım'a sohbet edirdik. Yarın hareketsek bir kaçamak yapalım, bayram kaçamağı diye planlar kururuz. Ben ona derim bir şeyler düşün, o derim sen düşün yine, daha bilmiyorum ne karar verecek diye. Bir baksa bu kadar düşünenden sonra Ali ne derim, boş ver cumhur kalsın bayramdan sonra, işte o bana kahır verir. Gülür özü. Çünkü böyle bir şeyler oğlum her zaman. Bak ağın ara gedağın yine bir yerlere gedağın. Rakimiz sıkıldı. 2 gün buradaydık. Tatilimizi dışarıda bir yerde geçir ağın. Oğlu bak ağın. Cay masa ve iyiydi. İşte sizler aile özen kutlusuz. Biz burada bayramın 1. günden 2 gündü sizlerden. Sizler de bizden ailesiz. Ve bayramı hep birlikte kutladık. İnşallah her günümüz bayram kimi güzel mutlu. Huzurlu geçer ya Rabbi. Daim bayramlar görersiz. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, eşi uzun, uşaqları uzun birlikte inşallah.

Ve elimize ulaşan mesajımızı paylaşacağın daha sonra mahallemizi dinlemeye devam edeceğin Mehmet arkadaşımızdan gelipti. İyi yayınlar herkesin. Kurban Bayramı barek olsun. Bütün ise mahallemin bayramını kutluyorum canı gönülden ve özellikle ailemin ve bütün dinleyenlerin. Ve güzel bir mahalle isterim sizlerden sağ olun diye yazıptı. Teşekkür ederim özne güzel mahallemize dinlemeye de devam edeceğin sevgili dostlarımız. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilir. WhatsApp yolundan da isteklerinizi, mesajlarınızı, kutlu mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda da şu an canlı olarak Facebook sayfasından da bizleri izleyebilirsiniz sevgili dostlarımız. Güzel mahallemiz sizlerden.

Güzel manimizi dinledik. Elimize ulaşan mesajımızı paylaşan WhatsApp'tan gelipti. Selam, ben Ali Altınköprü'den. Serdar Ortaç'ın Sana Değmez adlı şarkısını armağan ediyorum. İlk önceden sizlere ve bütün Türkmenliğe ve Kurban Bayramınız mübarek olsun diye yazmış. Serdar Ortaç'tan istiri sevgili yönetmenimiz Nilacığım. Sana Değmez adlı şarkını istir arkadaşımız. Bizlere armağan edipti. Ve bütün dinleyenler, yani bize der gibi Ali arkadaşımız, ne demek sen? Teşekkür ederim mesajı için. Ve buradan da bütün Altınköprü halkına sonsuz saygılarımızı iletelim. Hayırlı bayramlar olsun inşallah arkadaşlar. Ve Serdar Ortaç'tan güzel şarkımızı dinleyeceğiz tabii ki de. Ve bu güzel şarkımızda Ali arkadaşımıza armağan olsun. Ve bütün Serdar Ortaç sevenlerine armağan olarak gelsin. Sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edelim. Ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve manimizde dinledik arkadaşımızın isteği üzerine. Ali'ydi. Serdar Ortaç istemişti. Siz de yeni getirdik. İnşallah beğenmişsin arkadaşımız. Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelipti. Hacer arkadaşımızdan gelipti. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Bütün semaneminin bayram barik olsun. İyi yayınlar dilerim. Sadaki şarkını anneme armağan edirem arkadaşlarıma. Ve bayramlarım barik olsun dilerim. Ve diğer mesajımıza bakalım kimden gelipti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben İhlas. İyi yayınlar dilerim. Bayramımız mübarek olsun Cumhur Hanım. Ve ailemin, eşimin, uşağların bayramlarını kutlarım. Sadaki şarkını da üzerine almağını edirəm. Teşekkürler diyelim İhlas arkadaşımıza ve güzel şarkımızı dinlerim.

Ve Dematik Antresi'nden bu güzel hareketli şarkımızı dinledik. Ve gününüz böyle hareketli, güzel, neşeli geçsin inşallah. Ve Kurban Bayramınız mübarek olsun diyoruz bir kez daha değerli arkadaşlarımız. Ve hemen diğer mesajımıza da geçelim. Yasir arkadaşımızdan gelipti. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bayramlar olsun bütün İslam alemine ve sizlere Cumhur Hanım. Sıradaki şarkını size armağan edirem ve bütün dinleyenlere ve yayınlar direm herkese diye yazıptı. Teşekkür ederim özüne. Mesajlarını yazıp gönderen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bugün genellikle seçimi bize bırakıplar, sağ olsunlar. Teşekkür ederim inşallah. Seçmiş olduğumuz güzel şarkılarda gönlünüze göreldi. Beğenim siz inşallah diyelim.

Vay deli gönlüm vay dedik sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı hep birlikte dinledik. Ve diğer mesajımızı da paylaşalım, bakalım kimden gelipti. Seher arkadaşımızdan gelipti. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Eğer mümkünse güzel bir şarkı isterim sevgili yönetmenimizden. Ve bu güzel şarkını size armağan olsun yönetmene ve bütün dinleyenlere. Ve özellikle de aileme ve bayramdan barik olsun derim. Sağ olasın diyelim. Seher arkadaşımıza. Ve sadaki o zaman bu güzel şarkı sana armağan olsun. Aile var armağan olsun. Ve bütün dinleyenlere de armağanlık gelsin. Aybur.

Ve güzel şarkımıza dinledik ve diğer mesajımızı da hemen sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? İbrahim arkadaşımızdan gelipti. Herkese günaydınlar, herkesin bayram barak olsun diye yazıp eğer mümkünse güzel bir şarkı isterim. Ve bu güzel şarkını armağan edirem anneme, babama ve kız kardeş ve işlem uşaklarına ve bütün dinleyenlere sağ olası diye yazıptı. Teşekkür ederim İbrahim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için.

Hakkını yakmışlar, gelene dedik ve bu güzel bayramda da tabii ki de sevgili dostlarımız düğünler de var. Onu da unutmayalım tabii ki de. Nişan düğünlerim olsun, kına günüm olsun. Bayramda çifte bayram yapmak isteyen, düğün yapmak isteyen evli çiftler var, nişanlananlar var. Hayırlar vesile olsun diyelim onları da. Allah utandırmasın. Hayatınızdaki mutluluk daim olsun inşallah. Evliliğiniz daim olsun. Bir yastıkta kocayın diyelim. İnşallah güzel bir seçim yapmışsınızdır. İyi insanı, hayatınızın eşini seçip yuvanızı kuracaksınızdır ve kurmuşsunuzdur diye umuyoruz inşallah. Sevgili nişanlanan, evlenen çiftlerimize ve bayramımız mübarek olsun diyelim. Az bir süremiz kaldı tabii ki de, az sürenin içerisinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızda nişanlanan, evlenecek olan çiftler için gelsin diyoruz. Hayırlı dinlemeler.

Güzel şarkımızı da dinledik, Arapça şarkımızı ve elimize ulaşan mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Sevgili arkadaşlarımız Yusuf'tan gelmiş. Herkese iyi yayınlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Cumhurbaşkanı bütün Müslüman aleminin bayramları, hayırları vesile olsun. Amin inşallah diyoruz Yusuf arkadaşımıza. Eğer mümkünse yönetmenimizden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi kendisine bırakıyorum ve bu şarkıyı aileme, sevdiklerime ve yanımda bulunan şu an arkadaşlarıma armağan ediyorum. Onlar da size selam var diye yazmışlar. Aleyküm selam. Biz de kendilerine selamlarımızı iletiyoruz ve bayramlarınız mübarek olsun diyoruz. Teşekkür ederim mesajın için Yusuf arkadaşımız. Ve sadık şarkımız da sana ve arkadaşlarına armağan olsun.

Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Tabii ki de her şey zamanla geçecek sevgili dostlarımız. Hiçbir şey aynısı gibi kalmayacak ve kalmaz da tabii ki de. Ve inşallah bütün olumsuzluklar başımızdan uçup gidecektir. Olumlu şeyler olsun bizler için inşallah. Bu bayram öyle gelsin bizler için. Olumsuzlukları alıp götürsün bizlerden üzüntüleri. Aklımıza takılan her ne varsa akıp gitsin inşallah, sular seller gibi yerine güzel ferahlık mutluluklar kalsın inşallah diyelim. Ve tabii ki de bize şu an dinleyen arkadaşlarımıza ne diyoruz? Bayramınız mübarek olsun diyelim ve bu güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz yönetmenimize seçmiş olduğu için. Dilerseniz bu güzel şarkı benden de sizlere armağanlar gelsin.

Evet sevgili dostlarımız ve güzel Arapça şarkımızı da dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Çok az bir süremiz kaldı. Ve bakalım diğer mesajımız da kimden gelmiş? Salah arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı bayramlar. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum canı gönülden. Hayırları vesile olsun amin diyelim. Ve sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum ve özellikle de arkadaşım Ali'ye, Mehmet'e armağan ediyorum ve dost akrabalarıma sağ olun, var olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz biz de sana. Sıradaki şarkıyı da sana ve ailene armağan ediyoruz sevgili arkadaşımız. Ve ne diyoruz? Bayramınız mübarek olsun sevgili dostlar. Tabii ki de bayram sevinci tüm hızıyla devam ediyor ve Türkmen FM ailesi olarak bayramı sizinle kutlamaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve ne diyoruz? İyi dinlemeler sevgili arkadaşlar. Hazırsa şarkımızı dinleyelim mi? Hazır. Tamam, o zaman dinliyoruz.

güzel şarkımızı da dinledik. Arapça şarkımızı sizlerle dinlemiş olduk. Ve sevgili dostlarımız bizlere Ayran Süren'in sonuna geldik. Ve tabii ki de gelmeden önce mesajımız var. Onları da paylaşalım bakalım. Kimden gelmiş? Nebil arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün İslam alemin bayramı mübarek olsun. Eğer mümkünse bir şarkı istiyorum sizden. Ve bu şarkıyı size armağan ediyorum ve bütün Türkmen FM kadrosuna özellikle çok sevdiğim hayatımın kadını eşime armağan ediyorum. Ne güzel. Allah mutluluğunu, sevginizi daim etsin ve çocuklarımıza armağan olsun. Ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diye yazmış sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz Nebil arkadaşımıza programımıza mesajını ilettiği için. Ve bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletelim herkese. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günündeydik. Sizlerle birlikte programımızı paylaştık. Ve tabii ki güzel şarkılarımızı hep birlikte dinledik isteklerin üzerine. İnşallah güzel vakitler size ne olmuştur diye umuyorum. Eğer öyleyse ne mutlu bizlere. Programımıza katılan arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. O güzel seslerini bizlerden mahrum etmedikleri için ve güzel dualarını ve dileklerini bizlere ilettikleri için sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Dualarınız da dilekleriniz de kabul olsun inşallah. Allah gönlünüze göre versin. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah sizleri, ailenizi, sevdiklerinize bağışlasın. Sevdiklerinizi de eşinizi, çocuklarınıza, sizlere bağışlasın inşallah. Buradan da Allah annelerimize, babalarımıza uzun ömürler versin. Kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, evlatlarımıza aynı şekilde sağlık, sıhhat versin herkese. Allah düşmanımızın başına bile kötülük getirmesin, hastalık vermesin diyoruz sevgili dostlarımız. İnşallah bu güzel bayramda da kötülüğü, dargınlığı, kalp kırıklığı, her şeyi bir tarafa, kenara atıp sevgiyle, mutlulukla, huzurla, kardeşçe birbirinize sarılın. Gerçekten hayat çok kısa. Şimdi varız, birazdan yok olabiliriz. O yüzden her zaman bunu düşünün ve kalp kırmamaya çalışın. İnsanların üstüne konuşmamaya çalışın. Konuşanlar da varsa onlardan uzak durmaya çalışın ki siz de o niyeti, o konuşmaya dahil olmamak için sevgili dostlarımız. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Her gününüz bayram gibi geçsin ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Ramazan bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı Ramazan bayramı diliyoruz. Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan bayramımız kutlu olsun. Mübarek Ramazan bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm insanlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: Melekler her zaman sizin olsun. Bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Kalplerde sevgi olsun. Gözleriniz ışık dolsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Dualarım sizinle bir dahaki Ramazan bayramında güzel anılara imza atmak dileğiyle Ramazan bayramınız hayırlı olsun.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan bayramınız kutlu olsun.

0: Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler. Yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.
1: Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Eğer bir gün içinde sebepsiz bir ağırlık olursa, adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

0: Melekler her zaman sizinle olsun. Bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Kalplerde sevgi olsun. Gözleriniz ışık dolsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bin damla serilsin yüreğinize, bin mutluluk dolsun gönlünüze. Bütün hayalleriniz gerçek olsun, dualarınız kabul olsun bu bayramda. Ramazan bayramınız mübarek olsun.
1: En delice esen. Ramazan bayramınız kutlu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

0: Akşamımız hayırlı olsun değerli Türkman FM dinleyicileri, değerli dostlarımıza, ne diyeğin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tabii ki de programımıza. Tabii ki de bayram özel programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. Programımız başladı ve sizlerle devam edecekti. Hayırlı, mutlu akşamlar.
1: Hoş geldi, bizlere neşe saldı. Bayram geldi, hoş geldi.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün bayramın ikinci günüdü ve bir daha sizlere ne diyeğin, bayramımız mübarek olsun, hayırlı bayramlar dilerik sizler için ve bütün değerli dostlarımıza ne diyeğin, iyi vakitler, mutlu vakitler değerli dinleyicilerimiz. Tabii ki de programımız sizlerle başladı ve güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz değerli dostlarımız. Bugün şarkılarımız sizlere özel olacaktır ve değerli dostlarımıza ne diyeğin, bir daha hoş geldiniz, iyi vakitler bütün dinleyicilerimiz için.

Bir daha bütün beylerimize, hanımlarımıza iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim değerli aziz dinleyicilerimiz. Tabii ki de sizlerle olacağız ve 2 saat boyunca güzel şarkılarımızı, güzel sek şarkılarımızı dinleyecek değerli dostlarımız. İyi vakitler dilerim sizler için ve bütün dinleyicilerimiz için. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve hayırlı, mutlu akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Gurbette bulunan insanlarımıza saygı selamımızı gönderdik ve aynı vakitte bütün değerli aziz dinleyicilerimize ne diyelim? Katılın bizlerle, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabiliriz ve istek şarkımızı alabiliriz.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha görev başında olan bütün kişilere saygı salamımızı gönderdik. Değerli az dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ve bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
1: Aleyküm. Selam aleyküm.
0: Nasılsın? İnşallah iyi sen.
1: Sağ olasın. Bayramımız mübarek olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim senin için. Adı ne vardan katılsın?
1: Ben Musalla Mantıkası'ndan Katır'dan Denimarka'dan geldim. İzine gelmişim burada.
0: Hoş geldin. Safalar getirdi ve tabii ki de saygı salamımız var sana. Bəli. Buradan kimi tebrik etsen?
1: Tebrik ederim. Bütün izahede çalışanlara.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Bəli. Bütün aileme.
0: Ne tu bayramda? Bugün ne yaptı?
1: Vallahi bir gün ne yaptım? Kısım kalma başvurdum, uğraştım, gittim sağa sola.
0: Bəli.
1: Dün de abilerime gittim, Allah'a şükür.
0: Ayağa, elva sağlık.
1: Bəli.
0: Yemağınız neydi, ne yediniz, on diyağın?
1: Vallahi kurban bayram aşını doğrusu...
0: Bəli.
1: Aynen kelala pilav fasulye.
0: Bəli.
1: Ayrıca aşı.
0: Afiyatınız olsun.
1: Sağ olasın.
0: Bəli.
1: İşte kurda var. Hamd olsun.
0: Zaten bayram bunu da hoştu. İnsanlar birbirleriyle yığışırlar.
1: Kimse de olmasa işin içinde yani hiç sayılmaz.
0: O zaten sen önemli. De bu şeyleri özlesen. Çünkü gurbet olduğu için haz edesen. Gelen de burada aileye gidesen. Ve tabii ki de bu güzel ortamları yaşayasın.
1: Sağ olasın. Allah razı olsun.
0: Bəli. Temenni o nedir? Temenni o alağın. Ne temenni etsin?
1: Küsenler barışsın.
0: Bəli.
1: Aciz onlar barışsın. Bayram,
0: İnşallah.
1: Bayram gelmişken sınatı rahim ortada olması lazım. Birbirlerden tamam. Konuşmalar lazım.
0: Tamam.
1: Çok şeyler var.
0: Ben.
1: İşte sakın zengin olması lazım. Kalmasın bana. Birbirimize yardım etmemiz lazım.
0: Doğru. Bəli. Ağız ve sağlık. Ağız ve sağlık. Bəli. Teşekkür ederim sana katıldığın için.
1: Bir şarkı alabilir miyim acaba onu?
0: Bəli, Ali sıradaki benden. Şarkı tamam. İnşallah Ali Bana'dan da şarkı var. Onu da izlesen. Teşekkür ederim sana katıldığın için. Bizlerden bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Allah saklasın sizlere, aile uzu saklasın inşallah. Gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Versin Allah'ım razım. Ben de girim hele ya. Evet değerli dinleyicilerimiz. Diyagın alo buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Arkadaşımıza Diyagın bir daha katıl bizlerle. O zaman bu muhteşem şarkıyla bırakım sizleri. Bir daha Diyagın alo buyurun. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: Alo.
0: Buyurun. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederek sana da iyi günler. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim sizler için.
1: Allah'a emanetsin. Size de bayramımız, kurban bayramımız mübarek olsun. Bütün Türkmenlerin bayramları mübarek olsun. Bütün idadetlerin Türkmenlerin hepsinin mübarek olsun bayramlar.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sana İbrahim'a nasip el. Hoş geldin bir daha Diyagın sana. Bugün ne yaptın? Teşekkür ederim ben iyiyim. İnşallah sen de iyisin. Böyle bugün ne yaptın? Kimler geldi evimize?
1: Vallahi deyin abla çıkmamışım yazıya. İşte özür dilerim biraz gelip gidenle meşgul oldu. Dün kızlar buradaydı. Dün kardeşim gelip bizdeydiler. İşte biraz oturmuşuz. Hoş getirdiler. Hamdolsun bayram açığına. Elhamdülillah.
0: Hamdolsun. Temennimiz Allah'tan saadet içinde kalasız. Böyle. Buradan kimi tebrik etsen sağ teminim nedir onu alalım.
1: Tebrik ederim özlerin. Ablalarıma İstanbul'dadılar. Ahmet Almanya'dan gelipti. Armağan ederim özlerine. Bir şarkı da sizden istiyorum. Armağan olsun özüne. Çünkü geldiler hepsi Almanya'dan İstanbul'dadılar.
0: Tamam. İnşallah sıradaki şarkını armağan edir gözlerine.
1: Bu armağan edirem özüm bir de azizime Maral annasına, Marala, İnciye, Aleye, Mustafa annasına, Yaşar annasına. Armağan olsun bu şarkını verdiğimiz bütün Türkmenlere, bütün dostlarına armağan olsun bu şarkı.
0: Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden ve gidelim şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah ve kendi öz özünü ve programımız sizlerle devam edire. Elimize bakalım, bir mesaj ulaşıp kimden gelip. Ayşe arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz değerli dinleyicilerimize. Hayırlı, mutlu akşamlar dileyipti. Ve yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Ve bu şarkını armağan ederim özüm bütün değerli dinleyicilere. Özellikle de ailem armağan olsun, bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim bütün insanlarımız, şunu yazıptı. Dilerse biz gidelim bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim. Bütün Kerkük halkına armağan olsun bu şarkı. Değerli dinleyicilerimiz, burası Türkman FM Uydu Radyosu. Bugün sunmakta Balina Cömert. Saygı salamı kabul eylesin ve bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıptı, hemen okuyağın sizler için, bakağın kimden gelipti. Değerli dostlarımız, arkadaşımız yazıptı bizler için. Selam, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Tebrik edipti bizleri. Bir şarkı istiyiptidir, babama armağan olsun. Teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hemen gidelim, dinleyelim. Armağan olsun arkadaşımıza ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimizi bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen okuyalım. Sizler için özün arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Buradan bayramımızı tebrik edip ve yazıp sıradaki şarkı canım babama ve Cengiz abime armağan olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz. Katıldığı için bizlerden dilerseniz Ali Benden sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dostlarımız, mesajlarınızı, telefon bağlantılarınızı bekleriz. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

اهلا مزا بيرو مسج والله شبتي يا زلمه مساء الخير. اريد اغنيه عربيه اهديها الخالي جنكيز بأنقرة يازب. تشكر دارق سنن قاتل دغو için bizlerden değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edire. İyi vaxtlar dilerik sizler için ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden iyi vakitler dilerim bütün insanlarımız için, değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uyut Radyosu. Elimize bir mesaj ulaştı. Ali arkadaşımız yazıp Türkmen kızı şarkısını isterim, armağan ederim Özelliğine Hanım sizlere ve bütün dinleyicilere armağan olsun, teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden ve Sevda Bayramı mübarek olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. İyi vakitler dilerim bütün insanlarımızın, değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti. Buradan Yavuz arkadaşımız yazıp merhabalar, sıradaki şarkını özellikle sizlere armağan ederim. Ve Lina Hanım, özellikle de bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar bütün insanlarımızın ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler. Dilerim bütün insanlarımız için ve programımız sizlerle en hızlı şekilde devam eder değerli dinleyicilerimiz. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı, hemen okuyalım. Nazım arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız? Eğer mümkünse bir şarkı Türkçe verseniz bizlere memnun olduk. Armağan eder o yüzden bütün ailelere ve yazıptı. Musalla sentinde bulunan bütün değerli dinleyicilere, insanlarımıza armağan olsun. Ve Lina Hanım teşekkürler yazıptı. Ve değerli dostlarımız, programımız devam edir. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri, İbrahim Tatlıses'ten olacaktır.

0: değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden iyi vakitler. Değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Gel gel, bura gel değerli dostlarımız ve bir daha bütün değerli dostlarımıza ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Bir daha diyelim özüne. Alo, buyurun.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olun, necesin?
1: Allah razı olsun, ben de aramda rahatsız, senin de aramda rahatsız.
0: Teşekkür ederim. Adı ne, dahardan katılsın?
1: Ben Ersin Bozkurt, bittim Bozkurtları almak istedim bu bayram yüzünde.
0: Böyle, kimi tebrik etsin?
1: Kerşiteyim ben, Bozkurt'um ben, adım Ersin Bozkurt'tan. Bittim Bozkurtları almak istedim, bütün şumaları gambara var. İbrahim Dağcan Kersin, şarkısı için. Sağ olun, teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. İbrahim Tatlıses'e sen indi vermiştik şarkını. Teşekkür ederiz. O zaman bu şarkı sana armağan olsun. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı dinledik ve değerli dostlarımız, adli arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını özellikle de bütün dinleyicilere, bütün Türkmenlere armağan olsun, Lina Hanım bayramımız mübarek olsun yazıptı. Biz de teşekkür ederiz, senden sevda bayramı mübarek olsun, gevrüdaki olsun inşallah ve bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. İyi vakitler. Bütün insanlarımız, tüm değerli dostlarımız. Buradan sizlere ne diyeyim, eğer isterseniz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz tabii ki de. Ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı, dilerseniz okuyağın, bakağın kimden gelipti. Ve hangi şarkını istiyor bizlerden? Buradan değerli dostlarımız, Nur arkadaşımız bir mesaj gönderip yazabilirsiniz. Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan yedirik özünü bütün dinleyicilere, ablalarıma ve abime armağan olsun. Ve sizlere Lina Hanım armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıp. Arkadaşımız buradan ayrı bir mesaj ulaşıp talimize yazıp, selamu aleyküm, ani Umm Muhammed min Hayil Esra, arid ugniyet Muhammed Qaya ehdiha lzevci vel evladi vel ukhti lazize ve banata ve ehl zevci yazıptı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden.

değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam edir. Tabii ki de dilerseniz hemen gidelim bir güzel şarkı dinleyelim, armağan olsun bütün Türkmenlere ve değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Onu da okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazdı. Merhaba Anise. Arid Ehdi Uğniye. Min Cengizli Abu Karam. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri bir daha mutlu vakitler.

kanka. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve iyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Fadi arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Şarkı Cumhuriyet'ten katılalım sizlerden Lina Hanım. Eğer mümkünse bizlere bir güzel şarkı verseniz hareketli olsun. Armağan ederim özünü bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere. Ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hemen gidelim. Bu hareketli şarkımız dünyanın iyi vakitler dileriz sizler için. Ve armağan ederim özüm bütün Türkmenlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam ediyor. İyi vakitler dilerim sizler için. Buradan arkadaşımız bir mesaj gönderdi, yazdı. Lina Hanım, iyi vakitler. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını armağan ederim ekibimize ve Allah yardımcınız olsun yazdı. Bayramımız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Dilerseniz gidelim için Vasim Koçan'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik ve tabii ki de buradan programımız en hızlı şekilde devam eder. Güzel, mutlu vakitler dilerim bütün insanlarımız için. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan bütün insanlarımıza ne diyelim? Tabii ki de programımızın az bir süresi kaldı. Siz de katılın bakalım, sizi üstteki şarkımız ne olacaktır ve kimlere armağan edeceğiz şarkını. Değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Emel arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Bir güzel şarkı verseniz bizlere Türkçe armağan ederek özünü bütün çocuklarımıza ve Kerkük halkına ve iyi vakitler yazıp.
1: Eşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar yittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı dinledik. İnşallah sizler de beğendi öz özünü. Ve değerli dostlarımız, buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Okuyağın sizler için özünü. Ahmet arkadaşımızdan gelip Altın Köprü'den katıldı bizlerden yazıp Lina Hanım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bayramımız mübarek olsun. Ve iyi tatiller dilerim sizler için yazıptı. Ve bütün insanlar için yazıp inşallah köprüye gelersiniz. İnşallah arkadaşımız diyeğin sene. Ve bir şarkı bir armağan olsun bütün Altın Köprü halkına. Özellikle de sizlere ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, programımız devam edir. Bütün değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Katılın bizlerle değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıp bir arkadaşımız yazıp iyi günler, iyi vakitler dilerim sizler için ve bayramımız mübarek olsun yazıptı. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Gidelim bu şarkında armağan edelim bir arkadaşımıza ve bir daha iyi vakitler.

Didem, Didem. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve iyi vakitler dilerik sizler için. Buradan Nazım arkadaşımız yazıp iyi vakitler, iyi akşamlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve sıradaki şarkını Armağan Edirem yazıp aileme. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden ve ayrı bir mesaj elimize ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için Ömer arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını özellikle de sizlere Armağan Edirem özünü ve yazıp onun sonra tisinde bulunan bütün dinleyicilere ve yazıptı aileme armağan olsun, iyi vakitler, iyi bayramlar dileyipti bizler için. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyen armağan edağın özünü bütün değerli dostlara ve değerli dinleyicilerimiz hazırsız. Eğer hazırsanız bu şarkı sizlerle olacak.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve iyi vakitler dilerim bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın. Değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Saygı selamımızı gönderirik sizler için değerli dostlarımız ve inşallah mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle. Eğer isterseniz katılmak, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Buradan arkadaşımız yazdı. يعطيك العافية أني سلينا تحياتي لكم وللفريق. ممكن أريد أغنية أهديها من أحمد أبو علي لأبو فلاح التركماني يا زبطة. تشكر دارخ سنان قاتل دغوتين بزلردن مشارقة سيزلر أرمان olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve az bir süremiz kaldı. Değerli dostlarımız, buradan saygı selamımızı gönderdik sizlere. Ve buradan değerli dostlarımız, Murat arkadaşımız Duzdan katılıp da yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan olsun ve bütün değerli dostlara ve bayramımız mübarek olsun yazıptı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam ediyor. Siz de katılın bizlerle. Bakalım istek şarkı uzun olacaktır. Kimlere armağan edeceksiniz şarkını? Dilerse özgüdağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve iyi vakitler. Buradan iyi akşamlar ve programımız sizlerle devam eder değerli dinleyicilerimiz. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse o okuyakın sizler için. Yıldırım arkadaşımız yazıp merhabalar. Lina Hanım, eğer mümkünse bir şarkı verseniz armağan edir gözünü. Bütün ekip bize ve sizlere armağan olsun. Ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Dilerseniz Sibel Can sesine bu güzel şarkımızı sizlere armağan edelim.

daha döndük sizlerden. Bu muhteşem şarkımızı dinledik ve programımız sizlerle devam edir değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz buradan bir mesaj okuyağın sizler için özünü. Buradan Şeyma Annası yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bayramımız mübarek olsun ve çocuklarımın da bayramını tebrik ederim yazıptı. Eğer mümkünse bir şarkı verseniz armağan olsun sadece çocuklarıma. Teşekkür ederiz senden Şeyma Annası katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli dostlarımız, hayırlı mutlu akşamlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, Haydar arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Arapça bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özün Lina Hanım sizlere ve ekibize ve teşekkürler, bayramımız mübarek olsun yazıptı. Dilerseniz Heytem Yusuf'un sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik değerli dostlarımız. Ve buradan son mesajımızı okuyağın Adil arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Eğer mümkünse bir şarkı isterim sizlerden, armağan olsun. Bütün Kerkük halkına, gurbette bulunan insanlara armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıp biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Son şarkımız Bilender Soy'un sesinden olacaktır. Armağan olsun bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere, değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan saygı selamımızı göndererek bütün dinleyicilerimize, değerli dostlarımız. Ve ne diyeyim sizlere, bugün de bayramın ikinci günü bitecekti değerli dostlarımız. Tabii ki de inşallah güzel mutlu vakitler geçirtiyoruz ailemizle, sevdiklerimizle. Yarın aynı vakitte sizlerle programda olacağız değerli dinleyicilerimiz ve güzel kutlamalarımızı alacağız. Bugünlük bu kadarıydı. Özünüze iyi bakın, kalın sağlıklı.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

En delice esen seher hili, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

0: çıkıp gel bana.
1: Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

Keşke şu karken ne kalaktı. Ne tüke mareva ale mange kalaktı. Acaba ker mange tacam.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Gökyüzü esen seher yeli. En güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramımız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu olsun.

0: Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.
1: Bayram Sevinci Türkmen FM'de.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Uydurak.

0: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

takıyor bunu biliyorsun. Aldım nefesim yokluğun, verişi yok bunun.

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

İçime hasretin süzüldüğünde ne yollar tanıdım ne de dağlar. Ne olursun dön gel. Ya sensizlikten ya da hasretinden öleceğim.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydurak.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışın içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak. Vedasız ayrılır. Adını kahve koydum. Bırak hep öyle kalsın.

en delici esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramımız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu olsun.

geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarından. Şefkati güneşin şifadır dediler, ben sensiz hiç çiçek.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Ultra.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

Kurban Bayramı'nda Türkmen FM Uydu Radyosu. En güzel şarkılar ve bayram özel programlarımız. Ve Kurban Bayramı boyunca sizlerle Türkmen FM'de olacağız.

en delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban bayramımız kutlu, her şey gönlünüzce olsun. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramımız kutlu.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin. İnayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizi ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban bayramınız kutlu olsun. Türkmen FM Uydu Radyosu.

adımı fısıldama. Beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.